Trenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde, geçiyor önümden. Trenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü, türküler içinde.

atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, paslar adım avluda, hep volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken.